0: ver kemer, kaç bak.
1: Vardım vış.
2: Askıltırman?
1: Ah, nüt, nüt. Röster Ali Monoray ve Müzik.